0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 36, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese hayırlı haftalar, herkese günaydınlar, herkese iyi pazartesiler. Umarım bu haftaya güzel başlar, bu haftayı güzel tamamlarız. Epey kalabalığız yine, sabah sabah hoş geldiniz, sefalar getirdiniz en önden dinlemeye. Devam. Emre Mutlu Show anı itibariyle başladı. Saatlerimizi onu gösterene kadar da devam edeceğiz inşallah. Enerji tavan herkeste maşallah. Nasıl geçti hafta sonu? He? Ne yaptın Hınzır? Şöyle bakayım. Dün akşam 21.28'de gelmiş ilk mesajımız. Sabah olsa da seni dinlesek Emre demiş. Sinir için. Daha erken gelen bir mesaj var yok. Ya neyse, ikinci sırada. Günaydın aslan parçası. 21.46 dünden. Dünden. Dünden. Günaydın zeytinyağlı yaprak sarmam. Yeni filminde sana başarılar diliyorum. İnşallah hayal ettiğinden daha fazlasını kazanırsın demiş. Bana da varsa ufak şöyle bir başrol gibi bir şey. Ufak başrol. Arkadaşlar artık sosyal medyadan ilan ettim işler kesinleşince. Allah nasip kısmet ederse Eylül'ün ortasında sete giriyoruz. Esnaf Lokantası isimli kendi yazdığım sinema filmini çekmeye başlayacağız. Allah nasip kısmet eder de başarılı bir şey yaparsak ve size efendime söyleyeyim layık olan bir şey ortaya çıkartırsak ne mutlu bana, bize, ekibimize. Güzel bir şey olması için elimden geleni yapacağım. Yazması kolay diyeceğim de yazması da zor be. Çekmesi de zor. Kolay iş yok ki, hangi iş kolay? Ne dağlar diz çöker önümde ya hasret. Dolayısıyla onu sosyal medyada duyurduğumun mütevellit burada da söylememde bir efendim sakınca yok. Kendini başrole mi koydun? Yok, David Beckham'ı koydum başrole. Yani hem filmi ben yazacağım hem başrole başkasını koyacağım. He. Efendim siz film yazsanız başrole İlyas Salman'ı falan mı düşünüyorsunuz? Yani... Günaydın Emre demiş. Ben yine diyeti bozdum ya. Senin canın sağ olsun. Emre günaydın, hoş geldin, hayırlı haftalar dilerim, teşekkür ederim. Günaydın Emre, hayırlı sabahlar, hayırlı hafta. Bursa'dan sevgiler demiş. Sevgili Firuze yine 5.20'de mesajını erkenden atmış. Sana mesaj atacaktan, atacakken demek istemiş. İki kere telefonu elimden düşürdüm. Allah ayrı çıkarsın demiş. Olsun, sağlık olsun. Bir kan ihtiyacı sabah sabah gelmiş ama biz buradan yayın kuralları gereği yapamıyoruz. Ben kendi sosyal medyamdan bunu paylaşacağım. Derken sildi mesajı. Nasıl paylaşacağım şimdi? 5685 numaralı kıymetli dinleyenimiz. Ben kendi sosyal medyamdan paylaşacağım kan ihtiyacınızı. Tekrar yollarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Ziyandır bana gözleri. Ne dağlar... Günaydın keyfimin kahyası. Ümde...

Biraz spoiler merak ettik demiş. Efendim filmin ismi Esnaf Lokantası. Bir lokantada gerçekleşen hadiseden sonra Yaşar karakterinin başına gelenleri anlatıyor. Bence yeterli bir spoiler. Günaydın Ruhi Revan'ım. Biraderim Ruhi Revan yani iyi bir şey söyledi herhalde yani o kadar anlamadım.

Abi günaydın, günaydın demiş. Arkasından öyle bir döşenmiş ki 6 satır falan ben bitirip yani bir ara bitireceğim bu. Ay kardeşim derdi var, derdini anlatmış bana, ben bunu okuyacağım kardeşim, bitireceğim. Emre Mutlu hayırlı sabahlar. Mert Er'de trafik oluşmaya başladı bile demiş. Abi normal 7-12. Hele ki Mert Er gibi. Cevizli Bağ gibi, efendime söyleyeyim. Mahmut Bey gişeler gibi. Bazı bölgelerde trafik yoğunlaşması artık alışkın olduğumuz bir şey maalesef ama... Kulağınız bendeyse birazcık belki trafikteki o keyifsizliğinizi almaya gayret edeceğim. Hafta sonu yine değişik mevzular yaşadım arkadaşlar. Yani mesela en son dün akşam... Hatta gece saatlerine doğru... Bizim mahallenin yani sitenin kedileriyle birbirimize girdik yine. Aralarında bir tanesi var, buradan istiyorsa ömürgelik bağlansın hatta, yani hiç... Dernekler, STK'lar, sivil toplum kuruluşları hiç fark etmiyor. Bunu alenen söylüyorum. Kendisini hasım ilan ettim. Bugün de kendisinden intikam almak için su tabancasıyla kendisine su sıkmayı planlıyorum. Asla ve asla dün yaptığının altında kalmam çünkü pusu kurumuş. Asansörü değil merdivenleri kullandığından mütevellit önce bana sonra mağaraya saldırdı. Ben bunun organizasyonlu, planlı bir şekilde gerçekleştiğine eminim çünkü. Taksirle adam yaralamaya kadar tut yani. Hem yani hukuki anlamda bütün önlemlerimi alacağım hem de bundan sonra demek ki boş gezmemem lazım. Su tabancamı bana çıkarttıracak. Dolaba kaldırdığım su tabancamı bana çıkarttıracak. Neye uğradığımızı şaşırdık akşam akşam. Marla'yı da sorsan köpek. Nereye kaçacağını şaşırdı ya. O mu bizi koruyacak, biz mi onu koruyacağız ben? Ben daha köpeğim valla yani havladım, evet tamam doğru. Kaçsın diye. Dedim ki sen şimdi naneyi yemedin mi? Görüşeceğiz, bu akşam görüşeceğiz. Teker dönmeye başladı, saatlerimiz onu gösterene kadar beraberiz. Şöyle bir silkelen. Silkelen şöyle bir. Kendine gel bakayım.

0: Günaydın Emre'cim, tekir mi sarman mı demiş. Düşman. Neyse, dostlarıyla ona mesaj yolladım. Artık ensesinde nefesimi hissedecek. Bak şimdi, karşıdan gelseydi, normal görseydim, saldırsaydı gam yemeyecektim. Resmen pusu atmış, anladın mı, apartmana? Benim kadar hayvansever olduğunu düşünmediğim bir iki tane ablamız var apartmanda. Asla evlerinde kedi besleme zahmetinde bulunmayıp kedilerin hepsini apartmanın içinde besliyorlar.
1: Şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.
0: Al evine besle ya. Tamam, dışarıdakileri de besleyelim. Onlar canımız, onlar Allah'ın dilsiz kulları. Hiçbir lafım yok. Ama bu saldırı hoş olmadı. Ve şunu unutmaması lazım, dinliyorsa beni o kedi. İntikam soğuk yenen bir yemektir.
2: Kaç yangından çıktım, senin haberin yok.
0: İçine buz gibi suyu doldurup tetiği arka arkaya basacağım.
2: Ne varsa aldın elimden.
0: Serinlesin de aklı başına gelsin bu sıcakta. Bazı arkadaşları var mesela, onlar çok nonnişke, insan görünce kaçıyorlar. Kaçmasınlar tabii ki, sevelim edelim de. O kaçmıyor da ben kaçıyorum. Bak kendisi 2 kilo. Ben 130 kiloyum, ben kaçıyorum, düşün yani. Marla zaten yine akşam akşam çocukcağız durup dururken durduk yere sopa yedi. Yavrusu falan yok, daha kendisi yavru ya. Ama görüşeceğiz. Onu ben tekte düşüreyim de.
2: Biz ne yoldaşlar gördük, iki güne yolda bırakan.
0: Sabaha kadar kafamda çaldı be. Tekir misin, sarman mısın? Sen ne ayaksın bilmiyorum ama. Bu gecenin sabahı olmayacak senin için dostum. Demek beni tekte düşürürsün ha. Yes, I'm the boss. Apartmanın üstüne döndü. Dişleri kediyle döne döne birbirimize racon kesiyoruz. Hatta bazı Marla'nın arkadaşları var, onları da toplamayı düşünüyorum. Yerini yurdunu öğrensem ben de ona pusu atacağım da. Ben delikanlı gibi meydanda çarpışmak istiyorum. Totişine totişine soğuk suyu yesin de. Aklı başına bir gelsin bakalım, görüşeceğiz.
3: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş. Yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, teşekkürler. Destek mesajları alıyorum. Bazıları da kediyle kedi olma bırak diyorlar. Hayır arkadaşlar, bunun altında kalamam. Anlaşmayı bozdun. Görüşeceğiz. Yapma abi, onlar çok tehlikeli demiş. Sen kıyamazsın demiş. Yani kıyamayabilirim ama şu an en azından bileniyorum. Abi sayı var yeter, toplanıp geliyoruz demiş. El kadar iki kilo hayvana 60 kişi toplanacağız, düşünsene. O daha benim sağ kulağımı görmedi. Benim sağ kulağımda küpe var, küpe belediye tarafından takılmış.

Kıyım abi son seninle oynamak istemiştir. Evet evet. Marla'ya bak bir saniye içinde 7 tane darbe vurdu suratına. Bir de biz normal yolumuzdayız yani. Benlik bir şey yok abi. Neyse. Anlaşmayı bozdu. Gerisini kendi bilir.

apartmana iki tane fare attı, oyalansınlar demiş. Günaydın abi, benim başımda da var bir tane demiş. Musallat oldu bana sürekli. Motorun koltuğuna tuvaletini yapıyor, kaçıyor demiş. Bir çözüm bulamadım demiş. Balkonda bardak suyla bekliyorum demiş. İşte bardak su değil. Hemen internetten benim verdiğim gibi 76 TL'ye bir tane su tabancası siparişi vereceksin. Hem yasal, hem can yakmıyor. Bir de soğuk su koyarsan hem de serinlemiş olur karşı taraf. Kendisini serin bir gece bekliyor inşallah bu gece. O da bulabilirsem ama arayacağız. Marla ile beraber. Marla'nın üstüne komando kıyafeti giydireceğim. Göreve çıkıyoruz. İnşallah yine sopa yemeyiz. Bu sefer ben de dayak yemem arada inşallah. Bu şarkı benden o kediye gelsin.

0: düş.
1: Abi hayvan içgüdüsü olarak koltuğa gelir hep demiş. İdrar kokusuna geliyormuş. Kuş konmaz koysun motorun koltuğuna. Bir de o kokunun oradan gitmesi lazım. Nane filan sürsün. Tamam da nasıl başladı bu iş mesela? Sen adama mı laf söylüyorsun? Adamın kendinden mi koku gelmiştir diyorsun oraya? Hepsi görecek gününü, hepsi tek tek. Çok bilendik, aşırı bilendik biz. Marla ile beraber sabaha kadar birbirimize psikolojik destek verdik. Kılıçlar çekildi artık. Kılıç kınından çıktı mı derlerdi. Abi seni çok fena tokatlayacaklar, ben diyeyim demiş. Ben o kedileri biraz tanıyorsam bu akşam sopa var demişler. Ya bana moral vereceğinize niye burada bari, ya bari şu kediyle olan mevzuda bir destek verin ya. Bak destek lazımsa gelelim deyip kendi kedisini atmış. Kedinin kendine destek lazım. Patates olmuş, yatıyor. Koltuğu vallahi yıkadım, naftalin koydum demiş. Bakalım gelecek mi? Sen benim dinlediğimi yap. Bol sulu ki hiç sevmezler. Hatta dikkat ettiniz mi bilmiyorum, bazı kafelerde falan böyle çocuklara böyle pıs pıs yaparlar ki kaçsınlar diye. Ne yapsın onlar da, Allah'ın kulu işte be. Ama bakma sen, biz işin makarasındayız ama yok yani, bu makara değil, benimki makara değil. Siz makarasındasınız, ben

anlaşmayı bozdun. ...0544-886-1886... kimler burada bakalım? Evlerinde olanlar, bire iş yerlerinde olanlar, ikiye trafikte olanlar da üçe basıp sadece gönderebilirlerse ben ne kadar kalabalık olduğumu görmüş olurum. Sen de yoklamada yok yazılmamış olursun. ...0544-886-1886... Dinsizliğin hakkından imaz gelir, destur ver salayım demiş. Metin Garfield'a benzeyen. Tuhaf. Bu nasıl oturuş ya? Kediler de bir garip oturuyorlar değil mi? Evlerinde olanlar, biri iş yerlerinde olanlar, iki trafikte olanlar da üçe basıp yollasınlar bakayım. Al işte, ben zaten beni rüyasında kaç gündür kimse niye görmüyor diye merak ediyordum. Ama ben artık bunların gerçek olduğuna inanmamaya başlayacağım neredeyse, çünkü bu kadar saçma bir... Allah aşkına çok uzun da ben özetini okuyacağım. Emre abi günaydın. Sen, ben, Dwayne Johnson tavla oynuyorduk demiş. Sonra sen Dwayne Johnson'la birbirinize girdiniz. Arkasından arabuluculuk yaparak sizi barıştırdım. Arkasından sushi yemeye gittik. Bir arkasından daha yazarsan. O, ben, Dwayne Johnson tavla oynuyormuşuz. Kavga çıkmış, birbirimize girmişiz. Bizi arabulucu olarak barıştırmış, arkasından sushi yemeye gitmişiz. Ne güzeldi. Geçen günde Şenol Güneş, ben, bir kardeşimiz beraber İbrahim Toraman'ın evine badana yapıyorduk. Bir kere de beni rüyanızda şöyle bir... Ne bileyim işte, plajda böyle, ne bileyim, sudan çıkarken böyle karın kaslarım varmış mesela, rüya bu ya. Şöyle saçlarımı savuruyormuşum tuzlu suyu böyle etrafa dağıtarak. Hani rüya sonuçta. Altta böyle güzel bir fon müziği. Yok abi. Dwayne Johnson'la tavla. Şenol Güneş'le bodana boya. Ne olmuş da ne olmuş? Niye yani? Çok mu zor? Evet yani, siparişle rüya verilmiyor ama... Hayal olabilir ama yani. Kimler burada? Yok yazılmanı istemem. Evindeysen, biri iş yerindeysen, ikiye trafikteysen, maalesef trafikteysen, üçe basıp yollayın.

0: Çan'la.
1: Emri kral verir, kimseye danışmaz. Düşmanlarım da kendilerince kurnaz. İstahıma sahip çıkamıyorum ama aslanı beslemiyorum.

Adapazarı Tepekum'dan günaydınlar demiş. Halit Mersinli. Adapazarı'nda ama Mersinli adam bak. Gerçi soyadı öyle olunca öyle de olmayabiliyor yani. Hani soyadı öyle ama kendisi başka memleketten olabiliyor. Bizim Ahmet var. Ahmet Elbistanlı. Kendisi Malatyalıydı, ne alaka yani. Soyad Elbistanlı gibi. Enteresan soyadları var. Enteresan dediğim yani aslında kişinin kendisine enteresan değil. Ya da bu bize değişik geldiği için. Ya benim Vuravur soyadlı arkadaşım vardı. Anladınız mı? Yani Mehmet Vuravur. Vuravur nasıl bir soyad yani? Mesela soyadı kanunu çıktığında gidip başvuru yapıyorsun da işte mesela bizim, ben Mutlu'yu çok araştırdım. Soyadım Mutlu. Araştırdım nasılmış, işte dedemin dedesinin işte bilmem dıdısı. Çok neşeli bir adammış. Kime çektiğimiz belli oluyor. Çok böyle şenlikli, neşeli, kahkaha atan bir adammış. Adamın soyadını Mutlu koymuşlar. Tam bunu anlayabilirim. Diğerlerini bu arada küçümsemek, dalga geçmek haşa haşa. Hiç haddime değil. Sadece vura vur yani... Vura vur yani, vurana vur. O vuruyor, sen de vur. Vura vur soyad yani. Enteresan yani, anlayamadığımız için merakta kalıyoruz.

0: sorduğumuz acaba nasıl efendim izah edildi orada işte nüfus müdürlüğüne, işte soyadınız ne olsun? İşte ne bileyim Hasanoğlu. Neden? Babamın adı Hasan, Hasanoğlu olayım ben de. Tamam, mantıklı, güzel. Ama mesela vura vuru çözemedim. Yılmaz, tamam, okey. Yani anlatmaya çalıştığım şeyi anladınız değil mi? Şunu söylemek istiyorum. Yani hani hangi... ne dediler de mesela ya şu olsun benim soyadım deyip... Erdoğan abi benim de demiş. Tamam, hayırlısı olsun. Emre günaydın, iyi yayınlar, teşekkür ederim. Bugün çok dinleyemeyeceğim demiş. İşine geleni okuyorsun. Sana filmle ilgili kaç tane şey yazdım. Filmle ilgili daha ne yap? Senaryoyu mu atayım sana? Anlattık ya. La havle. Benim soyadım Dudullu demiş.
1: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.
0: Sevgili Fatih Dudullu. Dudul diye bir yer vardır, oralıdır birisi. Ya bu da oturuyor kafamda.

0: Benim soyadım Korkut demiş. Korkut, tamam, Korkut. Evet, olabilir. Ya bütün soyadlar tamam, hiçbir soyadla ilgili biz çözmeye çalıştım. Merak ettiniz mi mesela? Hani ne oldu da işte o ilk soyad verilirken gidip yazdırıyorlarmış ya o zamanlar kanunen. Nasıl bir yani tavsiye mi, bazı yazım yanlışları bile var. Oral soyadı çok garip demiş. Değil. Oral solüsyon, oral kullanılan ilaç. Oral ağızda, ağız bir organı var. Ağızdan demek yani oral. O da olabilir. Abi filmde beni de oynatır mısın? Oynatamam. Benim soyadım Hayta demiş. Ne olmuş olabilir sence demiş. Sence... İş yerinde bir abimiz var demiş, soyadı Gıdık. Abi Gıdık zaten bizim bildiğimiz bir şey yani, konuşulan bir şey. Gıdığı güzeldir. Bir şey demişlerdir ona. Bizim iş yerinde Sezgin diye bir abimiz var, soyadı Fırtına demiş, sürekli uyuyor. Şekeri var abi. Tövbe tövbe. O sessiz fırtına işte. O fırtına önce sessizlik aslında. Bence öyle hani. Az bir müsaade, temiz bir nefes alın. Herkes bir soyadını yazabilir mi? Şu an kulağı bende olan herkes bir soyadını yazabilir. Bak dolandırıcılığa gidiyorum yine. Önce soyad, sonra TC kimlik. 0544-886-1886. Herkesten ricam bir soyadını bir yazsın bakalım. Benim soyadım Demir Ezen. Üf. Aynen, veri topluyorum şu anda. Camdaş, Kaya'dan. Yıldız, Atik. Yaşar. Aa, benim soyadım Bulut. O gün hava bulutluymuş, ben araştırdım. Yaratıcılığa bak. Efendim soyadınızı ne koyalım? Vallahi hava da bugün çok bulutlu ya. Nasıl? Bulutlu diyorum hava. O zaman ben Bulut yazdım. E yaz. Avcı. Açık. Gönül al. Sırık mı? Tamam, uzun boylu birisidir. Zayıf olabilir. Atak. Kara Bulut. Kurdoğlu. Ceylan. Tevetoğlu. Yalan söylüyorsun. Yani şu anda var ya, konu kaysın ya, Tarkan'a döndüreyim diye konuyu. Kızlık soyadım Eli Gül, evlendikten sonra soyadım Ateşin oldu.
1: Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Hemen geliyorum.

Soy isimlere şöyle bir bakayım dedim. Gürses. Rahmetli Müslüm Baba'yla soydaş oluyorsunuz. Ne güzel. Günaydın Emre, bekarlık soyu ismim Kömeç'ti demiş. Evlendim, Aydın oldu. Pekala. Bekarken soyadım Altay'dı, şimdiki Hatip demiş. Tabii hanımefendiler de soyadı değişti.

0: değişti. Genelde oluyor. Genelde mesela ya eskiden kanunendi, şimdi öyle bir zorunluluk olmadığı gibi hatta ikisini birden kullanıyorlar hanımefendilerimiz. Soyadım Turan demiş. Karasu. Yıldız. Ayaz. Kaya. Şu anki 6 ay öncesi Hiraoğlu. Benim soyadım Karlık demiş. Dedemler Bulgaristan'dan ana vatana göçene kadar kar bol olan bir yerden geldikleri için demiş. Soyadımızı Karlık koymuşlar. Tamam. Bak hikayesini biliyorsun mesela. Türkiye'de en çok olan Yılmaz demiş. Soyadım Yaşar. Gürsesli Gürses Vural oldu. Coşkun Tonyalı. Abi seni sadece kadınlar mı dinliyor demiş. Herkes kızlık soyadını yazıyor. Yani genelde evet. Oktay. Yavuz var. Miraç Yavuz. Günaydınlar kardeşim. İlk defa mesaj atıyorsun. Herhalde yeni katıldın aramıza ya da dinliyordun da mesaj atmıyor muydun? Bir yazabilir misin demiş. Neymiş? Ceren. Herkesin adı olur, benim soyadım Ahmet demiş. Mertcan Ahmet, güzel abi. Soy isim işte. Başak, Evrim, Ülkü, Aksel, Fulya, Bilge, Özden, Aydoğan, Nurcan, Kansu, Ersagun. Şimdi mesela Ersagun'u merak ettim. Ne acaba, anlamını biliyorsanız yazar mısınız bana? Fadıl, Sedef, Berkay. Mehmet Hilmi, Zengin, Gökçe, Saliha, Seçkin, Seçgin G ile, Münever, Öztorun, Bilgin, abi Bilgin daha var, akraba mısınız? Müge Anlı'ya dönmesin burası. Bir gece he? İsimlerinizi bilerek okumuyorum arkadaşlar, yani kimsenin İsmini soy ismini verme gibi olmasın, yani isteyen zaten isim soy isimle beraber yazıyor da. Can demiş, kısa ve öz bir soy isim. Ergül, Nursel, Birsen, Işık, Tonyukuk, Emin Tonyukuk.
1: Geleceksin sanıp da bekleyeyim ümitle.
0: Öztürk var.
1: Bir gece sonra bir hafta.
0: Mukaddes var. Feza, Mürşit.
1: Ben yıllarım aziye sen yarına.
0: Gökten.
1: Usay.
0: Gökten.
1: Anılarla yaşamak aşktan zorlanır.
0: Kıvanç, Konur Alp, Arda,
1: terk edeyim
0: Ömür.
1: Olmam bunu gururuma say.
0: Valla mutlu benimki. Benim akrabalar yayını basacaklar şimdi. Benim soy ismim Başkan mı? Hayır ya. Akkoyun demiş ve hikayesi var. Akkoyunlar Uzun Hasan soyundan geldiği için soyadımız Akkoyun. Mert. Evrim, Yerdun, Meltem, Tuğrul, İklil. Bak mesela İklil ne anlama geliyor, yazar mısınız? İklil. Böyle yazmayınca da bana fenalık basıyor. Melia.

Ulaş. Suna, Çiler, Yetkin, Baykal, Veysel. Bir gece, vay be. Gece sonra bir hafta. Aralarından merak ettikleri Simenler mesela. Ne demek Simenler?

anlamını ben de bilmiyorum demiş. 29 yaşındayım. Muhtemelen yazım hatasından dolayı böyle oldu. Ama bunu bir dakika, bu başka bir soyisim için yazmış ya. Ne meraklıyım ben ya. Abi o kendi de yanlış yazmıştır. Semender demek istemiştir demiş. Tanrı kolu oğlu, soyada bakar mısın ya? Karabıyık var. Gözü kızıl. Red nose. Bu arada Abdullah Hoca, Abdullah gözü kızıl. Hocam gözü kızılın bir pitbull cinsi olduğunu da biliyor musun bu arada? Sana da benziyor, yanlış anlama bunu, hani senin böyle kaslı yapından bahsediyorum. Pitbullların bir cinsi var, red nose diye, bir araştır istiyorsan belki de biliyorsundur. Tabii senin soyadın dümdüz ya, rahatsın demiş. Kaya demiş sımsıkı taş gibi.

0: Selanik göçmeni olan var mı? Akraba çıkar belki demiş. Abi akraba arama programı bravo. İşte Müge Anlı'ya dönecek abi. Benim durdurmam lazım ya. Palas güzel bir soy isminiz var efendim. Bütün soy isimler güzel hepsi. Gururla herkesin taşıdığı soy isimler. Sadece ilginç olanların hikayesini. Konuyu oradan oraya sektirdik. Konu buralara kadar geldi. Zengin var, Benli var. İyi yayınlar, benim soyadım Cengiz, nereden geldi demiş. Az çok tahmin edebiliyorum. Ama adım Çetin, Emeç'ten geliyor demiş. Bunu iyi biliyorum pekala. Kayınpederimin soyadı Kuzu. Mis. Değirmenci nüfus müdürü demiş. Yumuşak Y yerine Y yazmış. Dedemin babasının değirmeni varmış demiş. Güzel. Toprak hepimizin gideceği yer, eyvallah. İngiltere'den selamlar demiş. Herkese harika, bol müzikli, iyi bir hafta diliyorum. Selamlar, sevgiler, teşekkürler. Adamı da pitbull edemezsin Emre ya demiş.
1: Müziğin sesini sakın kıs.
0: Ama pitbull kendisi, ben ne yapayım?
1: İçin en iyiler İstanbul FM'de.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 36, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü girişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya istikametinde akıcı aksiyonda, her iki köprü de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Bahçeli Evler, Cevizli Bağ, Çağlayan Zincirlikuyu, aksiyonda Mecidiyeköy, Haliç, Zeytinburnu, Yenibosna etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyrantepe'de aralıklarla yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Kozyatağı, Temde Ümraniye, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramı gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.
3: Emre Mutlu Show.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Tam böyle beraber sinerji oluşturmalık bir konu. 0544-886-1886. Neyi kafaya koydun ve yapacaksın? 0544-886-1886. Kafaya koydum dediğin. Soru sorma. Biz de inşallah yaparsın diye şurada böyle toplu bir enerji oluşturalım, birbirimize destek verelim. Neyi kafaya koydun? Neyi kafaya koydun ve yapacaksın? 0544-886-1886. Kaç bak bu kadar on binlerce insanın İnşallah demesi belki kafaya koyduğun şeyi yapmanı kolaylaştırır ama bize paylaşmanı rica ediyorum. Neyi kafaya koydun? Yaz bakalım. 0544-886-1886. Kafaya koydum. İskambil falında. Yapacağım. Mıştık birbirimize o güzel kupa kızı. Süper başladık bak. Ekvalesiydim bense gece yarısı. Yıl bitmeden ev alacağım Allah'ın izniyle demiş. İnşallah kardeşim. Üstünle. Herkes söyler bir şekilde ama ben hepsine ağladık. İyi dileklerimi göndereceğim, söz veriyorum. Totem yapalım hadi. Neyi kafaya koydun, ne yapmayı istiyorsun? Yaşamak dedim senin için rüzgarda hep yağmur mu var? Seninle beraber daldı yoksa hiç geçmez mi gözlerinden? Seninle beraber kuzu budu yemek demiş. İnşallah. Bir kar tanesi yol kandilimin ucuna. 0544-886-1886. Neyi kafaya taktın? Neyi kafaya koydun? Ben bunu yapacağım dediğin. Bir şey olur, birkaç şey olur. Fark etmez, lütfen yaz. 0544-886-1886. Kafaya koydum arkadaşım. Ben bunu kafaya koydum. Hani arkadaşınla, kankanla, eşinle, dostunla, ailenle paylaşırsın ya. Bunu merak ediyoruz. Sarıldım sayıklarken tanımadım. 9 kilo vermem gerekiyor demiş. Yanımda. Kafaya koydum, spor salonundan da fotoğrafını atmış. Demek ki icraata başlamış. Islak yoksa ıslak mı yaşamak dedim. Senin için rüzgarda hep yağmur. Bu bilgisayarı alacağım abi demiş.

0544-886-1886 neyi kafaya koydun? Lütfen paylaş bizimle. Bakalım senin cevabın neymiş?

Bursa Çekirge'den günaydınlar demiş. Diyet yapmayı kafayı koydum demiş. Bugün de bismillah dedim, inşallah başarılı olursunuz. Borçlarımı sıfırlamayı kafaya koydum demiş. Artık uykularım kaçıyor, sinirlerim bozuluyor demiş. Pekala. Bugün denize gitmeyi kafaya koydum. Peki. Kabriyo alacağım demiş. 30 yıldır kafaya koydum. Spor salonu açacağım, kafaya koydum demiş. İnşallah. İnşallah kardeşim. Çalıştığım şirketi patrondan alacağım ve elemanların maaşını zamanında ödeyeceğim demiş. Ya kıyamam. İnşallah. Senle kahvaltı yapacağım abi, kafaya koydum demiş. İyi haftalar, günaydın. Uzatmalardayım, çok az kaldı. İstanbul'u terk etmeye kafaya koydum demiş. Altınları bozmayacağım, kafaya koydum demiş. 8000 lirayı görecekmiş abi demiş. Ben anlamam acaba abi o işten. Sonra yatırım tavsiyesi gibi oluyor. Eşimle barışmayı ve kendi markamı kurmayı kafaya koydum demiş Dilara. Umarım efendim küs kalmayın lütfen. Kendi markanızda inşallah kurar ve bol satışlar, bol güzel bir gelir edebileceğiniz ticari bir efendim zafere ulaşırsınız inşallah. Abi sen dua etmesen mi, ne olur ne olmaz demiş. Ne alakası var ya? Niye ben dua etmeyeyim? İnşallah demek, hayırlısı demek, umarım olur demek de ne var benim? Allah Allah, bak başladı şimdi. Memleketim Trabzon'a yerleşmeyi kafaya koydum demiş. Umarım efendim, umarım. İstanbul'u terk edip bir sahil kasabasında yaşamayı kafaya koydum. Ya bir şey soracağım da kızmayın Nurten Hanımcığım. Yani sahil kasabası nerede? Artık kalmadı gibi de yani. Olanlar da İstanbul'dan daha pahalı. Ben anlamadım bu işin matematiğini. Ciddi söylüyorum. Bir sabah radyoya gelmeyi kafaya koydum demiş. Buyursunlar. Bugün pankek yapmayı kafaya koydum. Bir önceki mesajda sahil kasabasına yerleşmek, öbürü pankek yapmak. Tamam peki.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: İnternetle yaşanan onca güzel şey varsa 1996'dan beri interneti geliştirmek için çalışan özgür ve adil TürkNet var. Çünkü Türkiye'de İnternet TürkNet.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Burası İstanbul FM.

Çok güzel bir şarkı yapacağım, kafaya koydum demiş, inşallah. Yap da dinleyelim. Çıkıp da gelişini görmüş. Servet kardeşim, umarım başarılı bir şey olur. Bize de gönder. Seve seve. Günaydın demiş. Günaydınlar, Mersin'e selamlar. Kafaya koydum zengin olacağım, gerisi kolay. Yanlışımı görmüş. Abi öyle olmuyor ya. Yo, ben zenginim diye söylemiyorum da. Deme kimseyi, savrulur durur kalbin bir salıncak. Yanaşırsan kolay kısımda neden bahsettiğini bilmediğim için hayallerim olacak. Deme bana yokum. Emre Mutlu, günaydın. Bize el versen de biz de radyocu olsak, kafaya koydum ben de radyocu olacağım demiş. De. Gel gel, bir sene eksiktin, gel. Üzgünüm ama kafaya koydum, boşanacağım demiş. Bize, biz orasını bilemek. Hangisi hayırlısıysa. Evlenme kadar boşanmak tak. Geçinemiyorsanız tabii ki bazı şeylerin tadı iyice kaçmadan bize düşmez. Konuyu hiç bilmiyoruz. Ama hakkınızda hayırlısı olsun efendim. Söyleyemem, nazar değer demiş.

0: olmaz.
1: Kafaya koydum kumral olacağım.
0: Çıkıp da gelişini görmüş mü hiç? Güneşin kaçışını görmüş mü?
1: Marka veremiyorum ama güzel bir saat markası. Kafaya koydum bunu alacağım demiş.
0: Hiç.
1: Benim olacak fıstık, vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı.
0: Uyma onlara, sen dinleme kimseyi. Savrulur durur kalbin bir salıncak.
1: Kafaya koydum bu sabah güzel bir menemen yapacağım demiş. Afiyet olsun.
0: Hayallerim.

kafaya koyduğum hayatımın geri kalanını. Akçaylı neresi bilmiyorum ama orada geçirecekmiş inşallah. Planlarını tutar. Kafaya koyduğum kahveyi bırakacağım demiş. Aslında kahveyle beraber bir de tütün mamülü söylemiş ki herkesin bırakması gerekiyor. Zararlı, sağlığa kesinlikle. Geldi mizah şelalesi, kafaya koydum şapka. Güldür güldür. Kafaya koydum tatlıyı azaltacağım demiş. Azaltın efendim, her şeyin fazlası zarar. Kafama koyduğum bir şey yok şu sıralar.

Kafaya koydum, memleketim Amasra'ya yerleşeceğim. Umarız efendim, umarız. Çok güzel yerdir. Fakat dikkat ettiyseniz siz de, ben de okuduğum kadarıyla mesajların geneli lokasyon değişikliğiyle alakalı. Ve çoğumuz da İstanbul'da olduğumuz için artık illallah gelmiş bu şehirden herhalde herkese. Kafaya koydum Emre, Türkiye'ye taşın, Türkiye'de yaşayacağım. Seve seve bekleriz efendim. Zengin olunca hayatın diğer dertleri de kolaylaşır demek istedim demiş. Allah dermansız dert vermesin. Benim hedefim 40 yaşında emekli olmak inşallah. Kafaya koydum bu akşam oltam alıp balık tutmaya gideceğim. Peki. Kafaya koydum seninle fotoğraf çektireceğim demiş. O kolay ya. Onda bir şey yok. Kafaya değil de gönlüme koyma zamanlarındayım artık demiş. Görürsen benim kadar seven durma git. Güzel gönlünüze istediğinizi koyun. Allah da size nasip etsin inşallah efendim.

Kafaya koydum bu bisikleti alacağım demiş. Güle güle. Kullanın efendim. Sevgilim hesabımı kapatmakla tehdit etse de kafaya koydum influencer olacağım. Bir sene eksiktin. Sen de gel. Ortalık influencer'dan geçilmiyor biliyorsunuz artık. Aman elini sallasan ellisi ayol. Antalya'dan günaydınlar. Kafaya koydum bir dahaki sene Mayıs'tan Kasım'a kadar Antalya'da yaşamayacağım demiş. Yanmış yanmış. Sıcaktan kavrulmuş, kıyamam ya. Hele bir de dışarılarda çalışıyorsan var ya kardeşim, Allah yardımcın olsun. Gökhan Ovalı. Günaydınlar. 0544-886-1886. Sen de yazarsan sevinirim. Neyi kafaya koydun? Ne yapacaksın? Yani nedir o kafandaki? Benim bunu halletmem lazım. Kafaya koydum aga. Dediğin şeyi yazarsan sevinirim. 0544-886-1886.

0544-886-1886. Neyi kafaya koydun? Ne yapacaksın? Yani kafaya koydum benim bunu halletmem lazım. Benim bunu yapmam lazım dediğin ne var? Bak mesela demiş ki Hatay usulü tavuk döner yiyeceğim. Bugün kafaya koydum demiş. Afiyet olsun. Sen yedin nani. Dolacak. Para biriktiriyorum Dilber'i alacağım demiş. Abi sen para biriktirmeyle alakalı yani senin bir şey biriktirmene gerek var mı ya? O seni bulur ya bir... Dilber dedi de milyon dolarlık euroluk dolar euroluk euro dolarlık. Fiyatını hatırlamıyorum bile öyle bir. Tekne değil ada. Kafaya koyduklarım yerinde duruyor, bir şey yapmama gerek yok. Sakin sakin oturuyorlar şimdilik. Harekete geç. Emre abi günaydınlar. Kafaya koydum bir daha artık bu kadar erik yemeyeceğim. Sabaha kadar karnım ağrıdı demiş. Geçen anlattığın hikaye gibi oldum demiş. Beni mi manifestledin? Seni niye manifestleyeyim ya? Kafaya koydum istifa edeceğim demiş. Hakkınızda hayırlısı olsun efendim Furkan Bey. O seni bulur ya biri olur elleri... Kafaya koydum memleketim Kastamonu'ya yerleşeceğim demiş. Pekala kafaya koydum bu bebeği alacağım demiş. Beyaz güzel bir araba inşallah Allah nasip etsin size. Daha da iyisin hatta. O seni bulur ya. Kafaya koydum sen film yaparsan galasına geleceğim demiş. Seve seve beklerim. Kafaya koydum bir daha asla çekirdek yemeyeceğim ağzım hala yara demiş. O bana da oluyor ya. Yani o niye o kendimizi mi durduramıyoruz? Yani bu çekirdeği yemiyorum ben. Çekirdekle bütünleşiyorum yani. Derler ya. Hastalık ya vallahi bağımlılık gibi bir şey bu. 0544-886-1886. Neyi kafaya koydun? Yazarsan sevinirim.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: affediyor.
1: Hafta içi biliyorsunuz bazen 2 saat, bazen 1 saat, bazen 2 gün, bazen 3 gün programı uzatıyorum ama bugün erken müsaadenizi isteyeceğim. Ufak bir, yine Allah'a şükür bir şeyimiz yok ama ufak bir hastane kontrolüm var. O yüzden 9'da bitireceğim. Yine gece çöktü de 10'a kadar değil de 9'a kadar buradayım. O da seviyor dedim her gün. Sen öyle bir şey demesen. Şimdiden özür diliyorum. Uzatırken iyi. Hiç fırça atmayın lütfen. Rica ediyorum. Yine gece çöktü tepemde. Kafaya koydum bu klavyeyi alacağım demiş. Al bakalım. Işıklı ışıklı inşallah. Bana çalışmaya başladın yine demiş. Rabbim şifalar versin, Allah razı olsun. Arkadaşlar önemli bir şey yok. Basit bir kontrolüm var ama saat olarak bu saat kabul etmiyoruz, gidemezsin.

kimler burada? Bir tane emoji at bakalım bana. Saat gerçi 9'a yeni yeni geliyor ama bakalım kimler buradaymış. Arkadaşlar, insanlar bir saat program yapıyor. Ben her gün 3 saat yapıyorum ki bazen biliyorsunuz haftanın 3-4 günü bir saatte uzatıyorum. Bazen 2 saat 12'ye kadar uzattığım bile oluyor. Bugünlük böyle, beni affedin. Mazur görün, yarın sabah yine saatimizde. Tam 3 saat devam edeceğiz. Küçük bir kontrolde bulunmam gerektiğinden dolayı kendim kontrol ediyorum, anlamıyorum. Doktorun kontrol etmesi lazım. Abi çağrı at geleyim demiş. Adamın iletişimi çağrı atmak üzerine. Orhan! Seviyor dedim her gün. 0544

0: 1886. Ama giderken ne yapacağım biliyor musun? Sana bir tane bilet vereceğim. 13 Ağustos Duman konserine, Duman Deduman konserine bir kişiye çift kişilik bir biletimiz var. Hemen sorumu soruyorum, sen de cevabını veriyorsun. Arkadaşlarım seninle iletişime geçiyor.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Burası İstanbul FM.

Canım ülkem Türkiye'min ilk ve son plaka kaydı hangi şehirlere aittir? Doğru cevap veren 10. arkadaşımıza biletini yollayacağız. Arkadaşlarımız iletişime geçecekler. 13 Ağustos Duman Dedüblüman konseri. Perşembe günü yani İstanbul Festivali'nde olacaklar. Bir duman gitmez mi ya? İlk ve son şehir. Plakaya kayıtlı ilk ve son şehri soruyorum. Önce ilki sonra ikincisi. İkisini beraber yazarsan ve doğru cevabı verip 10. dinleyenimiz canımız olursan seni arkadaşlarımız davet edecekler Emre Mutlu'nun davetlisi olarak. Bravo, bravo. Cevaplar şakır şakır. Zaman.

Hakkari Afyon tabi canım. Onun cevap geldi, teşekkürler. 48-44. Doğan Dündar. Pekala Doğan. İyi konserler.

0: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 36, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Çağlayan, Mecidiyeköy, Aksiyon'da Halıcıoğlu, Haliç, Edirne Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa, Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde, Ataşehir, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyor dün babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir söyleyeyim, bu yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım, ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın, öyle diyor Chicago Üniversitesi.
4: Emre Mutluşoğlu.

0: Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
0: en güncel haberler
7: istanbulfm.com.tr.

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Radyonun sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.

0: Kral Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: frekansla.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 36, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Çağlayan, Mecidiyeköy, Aksiyon'da Halıcıoğlu, Haliç, Edirne Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa, Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde, Ataşehir, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hedefleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Pilot
3: Garaj Oto Ekspertiz. Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Yalçın.net.
3: Hafta içi 14

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
8: en güncel haberler
7: istanbulfm.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 36, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
4: en güncel haberler
3: istanbulfm.com.tr.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 36, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: yalcin.net

0: doldur bitmez gideme.
1: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sundu.
3: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
2: Burası İstanbul FM.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: kalktı. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.
1: Anlamadım hiç, tek bir kelam.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 36, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj Auto Expertiz. Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
3: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de. Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Emre Mutlu Show.
2: Hafta içi 7-10 arası.

0: aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.
1: Efendim, ne bitmesi ne gitmesi.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 36, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

geçmiyor ki bir haşere ile sorun yaşamayalım. Mücadele etmeyelim. Vallahi bir dakika şunu soracağım, şunu soracağım. Hala evinde çekirge olan, çekirge gören, hala evimize çekirge geliyor o iri yarı büyüklerden diyenler var mı aramızda? Yoktur, onlar yani çok da fazla kalmadı. Geldi, geçti, bir korkuttu bizi, tamam bir endişeye mal verdi ama ondan sonra neyse onunla bir alıştık. Sonrasında normal hayatımıza devam ettik. He, peki bugün çekirge yoksa artık ne var? Uzak Doğu kökenli olan istilacı Drakula böcekleri. Evet, hiç o mu falan deme. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Bunlar, ay bir de böceği görseniz. Allah muhafaza ya. Bakın, Uzak Doğu kökenli olan istilacı Drakula böcekleri, Drakula yalnız, Drakula böcekleri Türkiye'ye göç etmeye başlamışlar. Yani bugün yarın siz en iyisi bir sosyal medyada ya da internette şöyle bir araştırın. Drakula böcekleri nedir? Gördüğünüzde yani benden söylemesi. Çekirgeyi atlattık, şimdi Drakula böceklerimiz var. Umarım evlere girmez. 10 Ağustos pazartesi günündeyiz. 10 gün aradan sonra mı? 10 gün aradan sonra İstanbul FM'de Yalçın.net başladı. Herkes hoş geldi. Saat 16'ya kadar beraberiz. 2:11 geçiyor saatler. Ve tabii ki 2 saatlik keyfi her zaman olduğu gibi vaat ediyoruz. Yalçın.net olarak saat 14.30'da astrolog Feyza Engin'e bağlanacağız. Çünkü çok önemli bir hafta, bir güneş tutulması var. Bakalım neler anlatacak, neler söyleyecek bize bu haftayla alakalı. Ve çok güzel şarkılarımız var. Konuşacağımız çok şey var. Hepinize iyi.

WhatsApp'tan dinleyicilerimiz var. Bu mu Yalçın diye WhatsApp'tan fotoğraf yollamışlar. Yani ben de tabii ki sabah akşam Drakula böcekleriyle mücadele etmiyorum ama sosyal medyada ve haberde gördüğüm kadarıyla o. Evet arkadaşlar. Diyor ki çok çok siyah. Yani Allah öyle yaratmış, ne yapalım yani sonuçta. Bir de tabii ki hani gördüğümüz zaman evin, özellikle evin böyle ne bileyim işte açık renkli bir boyanız vardır ev içerisinde. Beyazdır, kremdir. Ondan sonra ne bileyim perdelerde o simsiyah olarak gözüküyor ya. Allah Allah, öyle böyle değil ya. Valla peki. Yani biraz daha dikkatli olun sevgili dinleyiciler. Pazartesi günündeyiz. İstanbul FM'de yalçın.net başladı. Saat 16'ya kadar beraberiz. Buradayız. Tabii ki WhatsApp mesaj hattımız her zaman olduğu gibi sizler için çalışıyor. 7/24 mesajlarınızı bize gönderebiliyorsunuz. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Sizler de mesajlarınızla katılabiliyorsunuz. Bütün programlara bilginiz olsun. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Şimdi radyolarını yeni açanlar varsa, duymayanlar da varsa onlar için de söyleyeceğim. Her pazartesi olduğu gibi bugün de saat 14.30'da astrolog Feyza Engin'le bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Feyza Hoca bakalım bu haftayla alakalı bize neler söyleyecek. Çünkü yarın mı, sonraki gün mü? Hocam belki ben hatalıyımdır ama dinliyordur şu anda. Güneş tutulması olacak ya. İşte bunun etkileri bize ne olacak? Ne yapacağız? Nasıl atlatacağız bu tutulmayı? Her şeyi 14.30'daki bağlantımızda bize anlatacak. Peki o zaman kısa bir ara verelim. Sonrasında buradayız. İstanbul

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Müzik dünyasından
1: en güncel haberler
7: istanbulfm.com.tr'de.
0: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

0: Teşekkürler bu arada sevgili dinleyiciler. Hoş geldin mesajları var. Özgür de İstanbul'dan yazıyor. Bu yeni haftada, bu güzel günde Allah senin sesini bize duyurmayı nasip etti diyor. Şükürler olsun. Amin. Cansın abi.
1: Vallahi.
0: Ay Allah. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ne diyor? İyi yayınlar Yalçın abi. Hoş geldin diye mi? Ha yok, sadece iyi yayınlar Yalçın. Attım ben onu. Gülşen gönderdi. Selam Yalçın abi, hoş geldin. Bir de leylek göçleri başladı diyor. Özellikle İstanbul'da Esenyurt seması leylek sürüsüyle bu sabah erken saatlerde. Aa, güzel bir görüntü. Bir dakika, sen leyleği havada gördüysen. Bir daha sevgili dinleyiciler, yani eğer leylekleri göç ederken gördüysen sevgili Süleyman, sana soruyorum. O zaman şöyle bir durum söz konusu. Kış geliyor. Yani bu leylekler niye göç etsin ki durup dururken? Ağustos'un 10'u. Hala hava sıcak. Yani İstanbul'da, Türkiye'de hala sıcak bir hava var. Ve yaz mevsimindeyiz. O zaman nedir olay? Gerçekten göç ediliyorsa olay başka. Yani soğuk havalar yakındır babında. Reis, kolay gelsin, hoş geldin diyor. Çok yanlış bir zamanda doğduk, kötü bir zamanda yaşıyoruz. Bizim de sınavımız bu mudur diye yazdı Muhammed. Şeyle alakalı mı diyorsun? Böceklerle alakalı mı? Ya olabilir, bilemiyorum. Yani neyle sınavdayız? Onu bilmek zor vallahi. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır.

0: Borsa Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Ve İstanbul FM'de Yalçın.net devam ederken Feyza Hoca'yla da bağlantımızı gerçekleştirme zamanı geldi. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. İyi yayınlar. Nasılsın?
1: Çok teşekkürler. Biz iyiyiz. Sizi sormalı.
2: Ne desem ki bilemedim. Çok iyi değil.
1: Hocam siz şimdi... yani bu tutulma haftasından dolayı mı yoksa...
2: Yok. Sadece tutulma haftasından değil. Geçtiğimiz Dolunay'la birlikte ben kedimle sınanmaya başladım. Herkesi işte uyardım, evcil hayvanlarınıza dikkat edin
1: evet,
2: derken.
1: Evet, bana da sormuştunuz çünkü.
2: Evet, yani böyle bir şey vardı. Sonra hani kedim rahatsızlandı. Bir veteriner süreci içerisindeyiz, bir tedavi süreci içerisindeyiz.
1: Hocam geçmiş olsun o zaman.
2: Teşekkür
1: Öyle
2: ederim.
1: Söyleyelim. Allah şifa Teşekkür versin ederim. İnşallah. Peki.
2: Amin, amin.
1: Neler söyleyeceksiniz bu haftayla alakalı?
2: Bu haftayla ilgili ne söylesem? Şimdi hadi birazcık geriye gidelim. Biz tamam. Astrologların genelde böyle hani geleceğe bakıp bir şeyler söylediğimizi düşünüyorlar. Sanki sihirli küremiz var gibi düşünüyorsunuz ama aslında bizim sihirli küremiz yok. Biz geçmişe bakıyoruz. Hı hı. Bizim aslında sihirli küremiz geçmiş. Burada hani tarihin kendini tekerrür etmesi prensibinden yola çıkıyor. Bir de nadir açılar, nadir kombinasyonlar. Hı hı. Bunlarla biz neler olabilir diye düşünüyoruz. Hani burada bir öngörüde bulunmaya çalışıyoruz.
1: Tamam.
2: Şimdi bu haftaki tutulmamız çok önemli. Çok nasıl diyeyim? 1980'i düşünelim.
1: 1980. Evet.
2: Evet.
1: Şimdi ben
2: 10 hani... Ağustos'ta mı? Şöyle bakayım. Evet. 10 Ağustos 1980'de bunun kardeş bir tutulması oldu. Hı hı. 12 Eylül'ü.
1: Hı hı. 12 Eylül.
2: Karışıyor tabii ki. Sonra bundan sonrasındaki bunun kardeş tutulması 11 Ağustos 1999. Hı. 99 depremini tetikleyen tutulma. Hı hı. Hatta pek çok astrolog biliyorsun bu depremi bilerek gündeme geldi. Astroloji gündemimize böyle geldi. Hı hı. Bundan sonraki 11 Ağustos 2018. Hı hı. Ekonomik krizin patlak verdiği. Şimdi Aslan Burcu'ndaki tutulmalar genel olarak zor tutulmalardır. Hani burada güney düğüm Aslan. Bir kuzey düğüm kovaya gidiş vardır. Kova dediğimiz şeyde egoyu geride bırakmak vardır. Hani niye bu kadar sert diye düşünürsek. Egoyu geride bırakmak vardır. Büyük söylemleri, ben demeyi, işte gösteriş yapmayı geride bırakmak vardır. Artık mutlak güç değil, toplumsal bir yapının ortaya çıkması gerekir. Şimdi bu durum insanlar için böyle. Dünya içinde burası geçtiği ülkeleri bir şekilde sarsıyor, yıkıyor, deviriyor. Bazen ölümlü oluyor, bazen ekonomik. Ama hepsinin sonunda hani deprem de olsa, ihtilal de olsa, savaş da olsa sonra hep paraya varıyor. Hı hı. Hep bir ekonomik kriz tetikleniyor burada. Türkiye için de bu böyle. Çünkü ikinci ev yani para evi Aslan.
1: Evet.
2: Şimdi burada bizim geride bırakmamız gereken bir şeyler var. Şimdi diyoruz ki ihtilal oldu, deprem oldu, ekonomik kriz oldu. Şimdi ne olabilir? Hadi birlikte düşünelim.
1: Valla hiç hoş tutulmalar olmamış zaten geçmişte baktığımız zaman hocam.
2: Şimdi aynısı bir daha mı olur, daha farklısı mı olur, ne olur? Türkiye'den geçmiyor. Öncelikle hani bunu burada bir oh be demek istiyorum ya da buna bir şükür etmek istiyorum. Hı hı. Bunu da hani ülkeden görünmemesi biliyorsun akşam saati 20.36 gibi olacak. Biz
1: evet.
2: Güneşi artık batırmış olacağımız
1: evet.
2: için. Hı hı. Biz bunu görmeyeceğiz. Hı hı. Bu nereden görünecek? İspanya'dan, İzlanda'dan, Grönland'dan, Atlas Okyanusu'ndan, Kuzey Rusya'dan.
1: İspanya'da bu arada bayağı bir hazırlık yapmış çünkü gelirken okudum. Evet. Bu konuyla alakalı
2: evet.
1: insanlar seyretsin
2: evet.
1: diye.
2: Hı hı. İşte acaba seyretmelik mi yoksa dünyaya
1: mesaj vermelik
2: mi? Mesaj vermelik mi diyelim. Şimdi 17 Şubat'ta

0: peki şeyi düşünürsek, tutulmayı düşünürsek, Trump nereyi işaret etmişti hatırlıyor musun? Grönland'ı.
1: Evet, evet hatırlıyorum.
0: Şimdi bu tutulma nereden izlenecek? Grönland'dan izlenecek. Hmm. Demek ki o topraklarda bir şeyler olacak.
1: Eyvah eyvah.
0: İspanya'da olacak. Yani bu hani nereden gözlemleniyorsa en derin etkiyi o bölge alıyor. Hmm. Şimdi bu tabii ki biz görmüyoruz diye bundan muaf değiliz. Hmm. Ama biz nasıl yaşayacağız? Türkiye'de neler olacak? Hani bunun kardeş tam tersi akslarda olanları falan da var. Hı hı. Başka tutulmalar da var tabii ki. Türkiye'de tek gündemi bunlar değildi. Başka şeyler de oldu. Ama burada hani o kadar spesifik ki hepsi aşağı yukarı böyle 18-20 derece arasında olan tutulmalar ve Aslan'daki tutulmaların çok sert olduğunu da biliyoruz. Aslan'daki sabit yıldızların da genel olarak sert olduğunu biliyoruz. Şimdi burada bir de şu tarihler çok dikkatimi çekiyor. Bunlar da vakti geldiğinde zaten konuşuyor olacağız. Hı-hı. 11 Eylül haftası dikkat çekiyor. Hı-hı. 8 Ekim haftası ve 2 Kasım haftası. Burada hep bu tutulmalar tetikleniyor. Hı-hı. Birinde Jüpiter'den, birinde Mars'tan. Yani olayların büyümesi, köpürmesi, alevlenmesi. Zaten dünyanın gittiği böyle bir savaş atmosferi var. Burada neler olabilir? Burayı şu anda çok net bir şekilde söyleyemiyorum ama beklediğimiz büyük bir şey tabii ki. Şimdi bireysel olaraktan bize ne getiriyor bu tutulma? Her şeyiyle mi kötü? Ya hiçbir şey tam olarak her şeyiyle kötü değil. 99'da deprem olmuş olabilir ama çocuklar da doğdu o günlerde.
1: Evet.
0: Düğünler de yapıldı. Birileri evet finansal olarak zarar gördü ama bir yerde birileri de ceplerine doldu.
1: Evet.
0: Şimdi burada hiçbir zaman tek taraflı olmaz. Burada aslanlar ya da şöyle diyeyim koçlar yaylar, teraziler ikizlerler. Bunlar biraz daha şanslı etkideler. Tabii kendi içlerinde ufak tefek sorunları olsa da işte ikizler dediğimiz hala o Satürn balığın ağırlığını ya da ay düğümlerinin hala bir tutulmamız daha var biliyorsun 28'inde balık burcunda bir tutulma. Yani değişken burçların ilk 4 gününde doğanlar bu tutulmadan etkilenecekler 28'indeki. Yani ondan sonrasında bitiyor sizin işiniz. Biraz daha ohbeyi orada diyorsun. Sen de başında doğduğun için hemen seni iteliyorum. Bak farkındasın.
1: Farkındayım hocam.
0: hani buradan sonrasında biraz daha ohbe diyebilirsiniz. Ama aslanlara, kovalara burada Jüpiter Plüto karşıtlığı var yani biraz daha zor ama hani güneş tutulması dediğimiz koskocaman bir yeni aydır. Çok şiddetli, çok etkisi daha büyük bir yeni aydır. Yeni ay nedir? Yeni başlangıç enerjisidir. Hı hı. Bizi bir şeye başlatacak, bize eski olanı yık yeniye doğru ilerle diyen bir sistem var. Maskeleri artık düşür diyor. Hı hı. Hani orada kral çıplığı gör. Bu hem kendimiz için söylüyorum buna, kendimizle alakalı konularda yeni başlangıçları destekleyecek. Bunun şartları ne? Mesela burada güzel kombineler var. Plüton, Venüs, haritamı da açsam iyi olurdu tabii ki değil mi?
1: Siz haritaya göre konuştunuz.
0: Aynen. Şimdi burada Plüton, Venüs ve Uranüs arasında çok güzel bir etkileşim var. Ne diyor bize? Eskiyi sars yık diyor. Ne ile ilgili? Finans konularıyla ilgili. Aşk, ilişkiler, değer, para, işte güzellik, estetik. Burada eskiyi artık kapatmamızı istiyor ve bunu destekliyor. En çok hava burçları için geçerli tabii ki. Buradan sonra ateş burçları da bundan güzel etki alıyor. Ancak şöyle bir sıkıntısı var. Venüs bir yandan Neptün'e karşıtlık yaparken Mars yengeç burcuna geçip buraya bir tekare sert bir açıya oluşturuyor. Ya sen bunu yaparken kendini fazla hayallere kaptırabilirsin diyor. Fazla para harcayabilirsin diyor. Yanlış hareketler, yanlış adımlar atabilirsin, dikkat et diyor. Burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Vicdanımızı korumamız gerekiyor. Bu gerçekten bizim için değerli mi? Bu yeniye hizmet ediyor mu? Bu benim yeni varlığım, yeni bakış açımı destekliyor mu? Yoksa bu benim hani eski benliğimi mi besliyor? Neyi besliyor? Burada aslında ölçüp tartmamız gereken bu. Yeniye bir ilerleyişse buraya destek var. Ama sen hala geçmişin intikamını almaya çalışıyorsan, geçmişte aldatılmışlığının, aldanmışlığının, işte hayal kırıklığının bir bedelini ödetmeye çalışıyorsan burada bas gaza diyor. Ben sana bunun bedelini ödetirim sonra diyor. O yüzden buraya dikkat ediyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi hani özellikle ateş ve hava burçları buradan çok etkileniyor. Çünkü genel olarak gezegenlerin dizilimi bakıyorum şuraya, Mars haricinde hepsi ateş hava burçlarında. Hı-hı. Gökyüzünde toprak elementi yok. Su Hı-hı. elementi de daha yeni, daha yeni Mars da yarın Mars yengece geçecek. Mars yengeç, ya hatırlarsan kışa denk gelmişti Mars yengeç retrosu, seninle de konuşuyorum.
1: Evet.
0: Hani yangındır Mars yengeç. Şimdi yazın olunca orman yangını diyoruz da kışın soğukta ne yangını? O şeyde Kartal isimli bir otel vardı. Uludağ taraflarında bir yangın çıkmıştı kışın gününe karlar altında hatırlarsan.
1: Evet, hatırlıyorum.
0: Şimdi bunun gibi bir etki. Yani Mars yengeç burcunu sevmez, burası da bize tehlike alarmı veriyor. O yüzden en çok dikkat etmemiz gereken bireysel açıdan da dürtüsel davranmamak.
1: Evet.
0: Aşırı korumacı olmamak. Şimdi burası dünya sosyolojisi olarak bakarsan vatan millet sınırları işte milli konular deriz. Ama burada bize kendimiz için biz ne yapabiliriz? Biz çok şey yapabiliriz. Nasıl para kazanırız? Nasıl kendimizi ilerletiriz? Nasıl yeni sürece adapte oluruz? Çünkü artık bir yenilik zamanı diyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyor. Biz ne kadar çabuk burada esneyebiliriz? Bu yüzden direnç göstermek değil, esnemek çok önemli. Çünkü her burç tabii kendi nasibince, yani her harita kendi nasibince bir şey olacak ama şu gündemlerine de azıcık girmek istiyorum. Koçlar için aşk hayatı, çocuklar, kumar, borsa, yatırım konuları, sahne, spor, hobiler. Bu alanlarda bir yenilik enerjisi olabilir.
1: Tamam.
0: Boğalar için ev, aile, ebeveyn, emlak, geçmiş konular, duygusal yaralar, taşınma. İkizler için yurt içi seyahatler, eğitimler, araba alım satımı, sözleşmeler, ticaret, komşu, arkadaş, kardeşler. Ve burada en çok kararlarıyla ilgili. Hani ikizler zihinsel ya, burada kararları temsil ediyor. Kararlarla alakalı, yani bir karar aşaması olacağını düşünüyorum. Yengeçler için özdeğer, sahip olduğu kaynaklar, geliri, işte parası, sağlığı, yatırımları olabilir. Aslanların tamamıyla kendileri, dış görünüşleri, duruşları, işte hani seni sen yapan yapılar, kalıplar var ya, bunlarla ilgili alanlarda. İşte bu ilişki olur, kariyer olur, sağlık olur, hepsi olur. Başaklar için uzun yurt dışı seyahatleri veya yurt dışına yerleşme planları. Bunun yanında hastaneler, kapalı alanlar, inziva isteği, bilinçaltı, rüyalar, korkular, gizli düşmanlar, düşmanlıklar. Teraziler için para kazanma modelleri, sosyal çevresi, geleceğe dair umutları, takım çalışmaları, sosyal medya ile yaptıkları işler. Akrepler için yine sert ama ilerletici olacağını düşünüyorum. Bunlar, akrepler için kariyer ve statü, terfi, iş değişimi, istifa, ebeveyn gündemi, belki ebeveyn olma, hani statü değişimi diyoruz,
1: evet,
0: ya.
1: Evet.
0: Baba olur, anne olur. Statüsü değişmiş olur. Yine bir taşınma gündemi olabilir. Yaylar inançları, hayata bakışları, yurt dışı bağlantılı işleri ya da seyahatleri, belki bir göç gündemi, belki bir akademik hayatıyla alakalı eğitim ya da mahkeme gündemi olabilir. Oğlaklar için psikoloji, para meseleleri, borçlar, krediler, nafaka, miras, ameliyat, sağlık, yine böyle gündemler olabilir. Kovalar uzun soluklu ilişkileri, evlilikleri, ortaklıkları, danışmanlıkları ve açık düşmanlıkları. Balıklar için sağlık, günlük rutin, beslenme, evcil hayvanlar, ofis ortamı, yanında çalışanlarla ilgili gündemler yaşayabilirler. Şimdi burada hani Aslan Burcu'nda olacak ama hemen akabinde ay ne yapacak? Başak Burcu'na geçecek. Demek ki burada sağlıklı beslenmeye geçiş, sağlıklı bir rutine geçişle ilgili ilk adım atılabilir.
1: Süper.
0: Genel olarak şöyle bakarsak, hani diyete başlamak isteyen, sağlıklı bir rutine başlamak isteyen arkadaşlarımız varsa, ay Başak Burcu'ndayken işte bu yeni ay enerjisi, yani bu tutulmanın enerjisini buraya da kullanabilirler.
1: Şahane. O zaman ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Yani ikizler açısından da ağzınızdan bal damladı. Onu da hemen söyleyeyim.
0: Sen küçük bir seyahat yaptın aslında.
1: Ben yaptım
0: biraz
1: aslında.
0: Öncesinde çalışırdım.
1: Evet, yani onu yaptık, ettik, eyledik ama diğerlerine de tabii ki varım. Yani yok demiyorum kendimce. Hocam çok teşekkürler.
0: İyi kararlar. Evet, hepimiz için güzellikler getirsin diyorum.
1: İnşallah.
0: Zor bir tutulma. Yani üstüne kötü bir şey konuşmak istemiyorum. Ama hani ne olacak bir herhalde Eylül, Ekim, Kasım gibi bunun üstüne evet bu da bunu getirdi diyeceğiz.

0: www.kabulfm.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Vay vay vay vay, ne tutulma ne tutulma ama. Bir de bir şey söyleyeceğim, bir kez daha söyleyelim. Bakın 12 Ağustos'ta tam güneş tutulması sırasında ay güneşin görünen yüzünü tamamen kapatıyor ya. İşte kapatırken güneşin normalde görünmeyen böyle bir dış atmosferi olan korona deniyor ona. Güneş tacı ortaya çıkacak. Ama biz göremiyoruz da yani işte. Ama dikkatli olmak lazım. Feyza Hoca söyledi. Şimdi ilk saati bitiriyoruz. Yalçın.net'te yeni saate Gökhan Özen, Demet Akalın, Benden Sorulur şarkısıyla başlayacağız. Ama bu saati 1994 yılının hitlerinden biriyle kapatacağız. Hadi bakalım.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul efendim.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 36, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

Gelen mesajlarınız da var bu arada. Çok teşekkürler. Muhammed diyor ki Pendik İzmit arası sefer yapıyorum. Tır şoförüyüm diyor. Çok da uzak değilmiş ya. Yani İzmit Pendik. Diyor ki çok sevdiğim şoför abilerime çok selamlar diye yazdı, gönderdi. Tekerlerine taş değmesin, fazla hız yapmasın, kalplerini temiz tutsunlar diyor. Böyle bir durum var. Evet, peki. Muhammed çok teşekkürler. İstanbul'dan Özlem burada, teşekkürler. Aysel burada. Hoş geldin Yalçın, iyi yayınlar. Sesini duymak güzel, nasıl bilemezsin diyor. Vallahi. Peki, teşekkür ediyorum Aysel'cim. Sen de hoş geldin. Şimdi bu saat içerisinde ilerleyen dakikalarda WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Her zaman olduğu gibi sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağız o bölümde. Pazartesi günkü o stresi, sendromu atacağız. Hep beraber atacağız. Biraz daha keyiflendireceğiz sizi. WhatsApp üzerinden yapacağımız için WhatsApp mesaj hattının numarasını da tabii ki mutlaka kaydedin. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Şimdi WhatsApp mesaj hattıyla alakalı, istek hattıyla alakalı ilk kez duyanlar için tabii detayları birazdan vereceğiz, detaylandıracağız. Orada ne yapmanız gerekiyor? O şarkıyı bana çaldırmanız için neler gerekli? Onun detaylarını birazdan aktaracağım ama hızlı olmaya bakın. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. İkinci saatteyiz. Yalçın.net devam ediyor. 16'ya kadar da buradayız. Radyolarını yeni açanlar varsa efendim sizler de hoş geldiniz.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur.

0: çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler, en güncel haberler istanbulfm.com.tr'de.
2: Yalçın.net devam ediyor.

her yerinde, aslında Türkiye'nin her yerinde, Türkiye'nin vallahi dört bir yanında konserler var, festivaller var. İşte herkes gidiyor, sevdiği sanatçıları orada canlı canlı izliyorlar. Ama bakın şimdi bu konserlerle de alakalı bir araştırma yapılmış. Vallahi çok doğru bir araştırma. Ama sanki hani yaş biraz daha böyle ileriye ertelenebilir, bilmiyorum. Şimdi mesela siz İstanbul FM dinleyicilerine sorsam, ayakta konser izlemeyi sever misiniz diye. Ama bazı konserlerin keyfi de yani ayakta izleyerek çıkıyor. Yani böyle bir şey var. Şimdi valla yani zaten

izledikten 30 ya da 45 dakika sonra ayağa da kalkıyorsunuz. Öyle bir durum da var. Evet. Şimdi bu konserlerle alakalı, konser izlemeyle alakalı bir araştırma yapmışlar. 2000 kişiye sormuşlar sevgili dinleyiciler. 2000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre konserlerde ayakta durmaktan vazgeçme yaşı ortalama 30 olmuş. Ha, daha öncesi kaçtı bilmiyorum. Şimdi mesela ben 30 yaşında olsam abi ayakta yani. Vallahi tabii bu yaştan sonra birçok kişi sahneye yakın olmak yerine rahat bir koltuğu tercih etmeye başlıyorlarmış. Araştırmaya göre bakın burası çok önemli. Erkekler ortalama 28 yaşında, kadınlarsa 32 yaşında oturmalı alanlara yöneliyor. Aa, erkeklere bak ya. 28 yaşında havlu atıyor adamlar. Vallahi ya. Çok enteresan. Şimdi bu araştırma benim karşıma çıktığında gerçekten çok önemli araştırmalardan biri olduğunu düşündüm. Çünkü bir zaman sonra evet saatlerce ayakta maalesef o konseri izleyemiyorsunuz. Konser 2 saat diye gidiyorsunuz, 3,5 saat sürüyor. Vallahi. Şimdi yani 28 yaşında bir erkek dinleyicimiz var mı aramızda? Ki vardır mutlaka. Yani ben ona sorarım. Ayakta mı izliyorsunuz konseri, oturarak mı diye. Yani kadınlar 32 yaşına girdiği zaman artık oturayım çok yoruldum şeklinde. Ama bence yaşlar sanki biraz daha ileri olabilir. Abi 28 yaşında oturarak ne demek ya? Dibine kadar. 50 yaşında ayakta ancak. Vallahi. Birazdan WhatsApp istek hattı devreye girecek.

neler neler neler. Diyor ki ben 44 yaşındayım, konser ayakta izlenerek tadı çıkar, eğlenerek, eşlik ederek diye yazmış dinleyicimiz. 44 yaşında Tolgağan yazıyor. Bak abi 28 nerede ya? 28 erkeklerde, 28 yaşında yani oturarak. Şimdi ne diyor? Oturmak veya ayakta izlemek tamamıyla sanatçının seyirciye ne verdiğiyle ilgili diyor bakın dinleyicimiz. Bu da önemli aslında. Çok doğru. Mesela ilginç gelebilir ama Mustafa Keser, Hakan Altun gibi sanatçılarda gerçekten oturman zor. Çünkü içinde ister istemez bir şeyler kıpırdıyor. Fakat aynı duygular bazı sanatçılarda olmuyor bir türlü diye yazmış. Ha şimdi mesela Bülent Ortaçgil'i evet. Yani oturarak izleyebilirsiniz. O çok keyif bir konseri öyle söyleyelim. Şimdi oturarak konser mi izlenir? Hayatta oturmam. Slow şarkılarda bile bağıra çağıra eşlik ederim diyor Aysel. 48 yaşında olduğumu kimlik söylüyor. Ben ilgilenmiyorum diye. Kız yaşını da söyledik buradan ha. Yeni neslin içi geçmiş vallahi. Bak eğlenmeyi bile bilmiyorlar diye de yazdı gönderdi. Aa valla. Şimdi İstanbul'dan Ayşe burada. Diyor ki hoş geldin diyor. Bir insanın daha yıllık izni. Tüm çabalara rağmen kurtarılamamış ve sona ermişti. Kendisine işe dönüşünün bu ilk gününde sabır, güç ve bol kahve diliyorum bana. Peki çok teşekkürler. Ayşe valla doğru söyledin. Şimdi diyor ki abi selamlar Doğan ben İstanbul Kartal'dan dinliyorum seni. Yaş 33, hissedilen 63 diyor. Aa, kesinlikle konser tercihim oturarak olur. Muhakkak eğlenirim ama sırt ağrısı dedemden beter etti ben. Gençlerin ağrılı bölgeleri de arttı. Artık gençlik olarak geriledik. Babalarımız bu yaşlarda çakı gibiydi. Ama bak çok doğru söyledin. Vallahi öyle. Hay Allah ya. Enteresan. Peki. Yani tabii ki şöyle bir şey var. Yani en azından tabii ki biraz önce dinleyicimizin söylediği gibi bazı sanatçılar yani ayağı kaldırmıyor. Kardeşim yani ayakta izleyip de ne yapayım falan filan. Evet o şekilde olabiliyor. Problem yok. Ama yani atıyorum ben şimdi en son Şebnem Ferah konserini ayakta izledim. Çünkü oturma alanı yoktu. Ay Allah. Birazdan WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Şarkınızı bir hazırlayın bence.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklamlar.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ekspertiz.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Yalçın.net devam ediyor.

Yavaş yavaş beraberliğimizin sonuna doğru yaklaşırken WhatsApp istek hattını da devreye sokacağız. Unuttum zannetmeyin tabii ki. Şimdi mesajını bana ilk ulaştıran isim olmanız gerekiyor ki ben de sizin istediğiniz şarkıyı İstanbul FM'de çalabileyim ve sizin keyfinize keyif katabilelim. Şimdi 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Bu numaraya mesajını sesli ya da yazılı olarak ilk ulaştıran isim olursanız şanslı isim olursunuz. Sizin istediğiniz şarkıyı da çalarım ve pazartesi gününde şu sendromu üzerimizden atarız. Keyfinize keyif katarız. Bilginiz olsun. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Mesajınızı bana ilk ulaştıran isim olursanız sesli ya da yazılı hiç fark etmiyor. Sizin istediğiniz şarkıyı çalarım. Milyonlarca insan dinler, adınızı duyar, havanızı basarsınız.

0: mesajına ilk ulaştığın isim şanslı isim oluyor. Onun istediği şarkıyı da İstanbul FM'de çalıyoruz demiştik. Evet, onu yapacağız. Mesajını bana ilk ulaştıran bir isim var. İstanbul'dan Tolgahan Kaya'dan. Tolgahan 10 puan 1548 puanla bugünün şampiyonu sen oldun. Bak öyle güzel de bir şarkı yazmış ki, diyor ki Suat Suna ansızın çektin gittin. Vay vay vay. Peki o zaman çok da fazla bekletmeyeyim seni. Radyonun sesini biraz daha açıyorsun. Çünkü şarkın geliyor.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

veda vakti geldi. Tabii bu arada WhatsApp istek kartında mesaj gönderip şarkısını çalamadığımız dinleyicilerimiz var. Onlara da çok teşekkürler. Kocaman bir alkış gönderiyoruz. Birazdan Nerede O Eski Şarkılar başlayacak. Yarın bir aksilik olmazsa tabii ki yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz. Güzel, keyifli şeylerden bahsedeceğiz. Tabii ki bilginiz olsun ve her zaman olduğu gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, her şeye rağmen neşeli kalabilmek bir duruştur. Ruhun asaleti iradenin zaferidir. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 36, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: genelde o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor?

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi...

komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı. Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yer.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
5: en güncel haberler
4: istanbulfm.com.tr'de. Umran Oto
6: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 36, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise akıcı devam ediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç, aksiyonda Edirne Kapı Yenibosna, Sefaköy Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basına Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Hastal, aksiyonda İstoç Mahmut Bey aralıklarla yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
2: en güncel haberler
1: istanbul.fm.com.tr.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu

0: Güzel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detay

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul
6: FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: dinlediniz. Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.
1: Sadece 7,5 milyonluk bir takım kalmayacak. İhtiyaçtan dolayı sadece 5 milyonluk.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 36, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Zincirli Kuyu Ok Meydanı, Topkapı Bahçeli Evler, Sefaköy Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü Haramidere, Mertere Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirli Kuyu yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir Firuzköy, Ok Meydanı, Seyran Tepe, aksi yönde Kağıthane Hastal, İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal'da etkili olan yoğunluk köprü hattı boyunca devam ederken Temde Kavacık Ataşehir etkili seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

reklamlar. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 36, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Her iki köprü de her iki istikamette yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu aksiyonda Haliç Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. TEM'de Bahçeşehir Mahmut Bey aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmut Bey gişeleri çevresi de yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı hattı etkili seyrediyor. TEM'de Kavacık Ataşehir yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Doktor,
1: müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de. Umran Oto
3: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul
1: FM. Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

benim dünya telaşım. Ah benim sarhoşluğum, ah çılgın yüreğim. Sus artık o

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.